subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani chulede itumo medunga nyoro kidiglo to gubunu ge hany pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isida balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisida bali yevo busu nasaga kata jangwa soro roa ganinga mbie ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata du fanyi musubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbi fe chube alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mo swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro.